0: Reklamlar.
1: Boft Koleji öğrencilerini onları bekleyen geleceğe hazırlıyor. En yeni eğitim teknolojileriyle öğrenmeyi zevke dönüştürüyor. İnteraktif zemin uygulamalarında hareketi algılayan eğitim içerikleriyle Wise Class ve VR gözlükleri ve 3 boyutlu eğitim içerikleriyle Techno Class, anaokulu, ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize derinlemesine deneyimleyebilecekleri sürükleyici öğrenme ortamları sunuyor.